0: Radio.
1: Manya kurdum necahat lakim acaninden yüzde havuzul fiddutavlarim. Manya kurdum necahat lakim acaninden yüzde havuzul.

anlağıl kim Yok o gavurur gülemeray Nece hubz iştim ağlıdan Nenge yakşan Kurunur veli vay vay Gamimiz gelen yevsa oliden Aramım yüzün katu halden Aynelemen Kuzu koşunuk dayıda Senge iş tuhmatın, eyle bağın vur gülemen ey, beni çok duyuz

0: برين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف ده كوك جلدار خاشة سبار رومال. قلغاي
0: olam 60 soniya ichida.
2: Meva sabzavot eksporti uchun yangi tartib joriy etiladi. O'zbekistonliklar sayohatga borayotgan davlatlar orasida Qirg'iziston yaqqol yetakchi. Afg'onistonda O'zbekiston boshqaruvidagi Xayroton Mozori Sharif temir yo'l liniyasida yangi quruqlik porti ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

tekrar özgeçe sen bulaksan dualarım içre pinhan tülaksan belmay sende senge muhtaçligimne özingden

0: Oria Dono'da reklama.
1: Aryent Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Qani Tursunov, ham suvda suzadigan, ham quruqlikda yuradigan bitta hayvonni ayt.
1: Qurbaqa.
2: Yaxshi. Yana bitta hayvonni aytchi.
1: Yana bitta qurbaqa.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Kana Tursunov. Ham suda suzadigan, ham quruqlikda yuradigan bitta hayvonni ayt.
1: Qurbaqa.
2: Yaxshi. Yana bitta hayvonni aytchi.
1: Yana bitta qurbaqa.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: jimjit ko'cha. Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmayapman.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Kana Tursunov. Ham suda suzadigan, ham quruqlikda yuradigan bitta hayvonni ayt.
1: Qurbaqa.
2: Yaxshi. Yana bitta hayvonni aytchi.
1: Yana bitta qurbaqa.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: آفرین آفرین تسنا سلمنا آریت دانا آمان بولین رمز عثمانو بگن این گوزل نرسلرن اجرا قلیبتلر نمونوی اجراهالرن بگن من ایشتیبسلر براو قرسیلر قرسیلر دیاز قویشت سرای آسان و رحمت
1: الله راز بوسن رحمت
0: رحمت السلام علیکم گپ یوک مزه قلیب جهانگیر بلندب زیاد دل تاشمید بیازگنه کل رحمت آمان بولین سلامت بولین اینده عزیز دوستا بز وقتمز کم ساعتن ساعت که وقتن وقت که دستورلر کتمه کتلگه بار ozgina bo'lsa-da bir shingil bo'lsa-da opera san'ati vakilini taklif etganimizdan boshimiz ko'kka yetib turibdi. Shu joy sizni joyingiz. Istagan paytingizda kelib, Bahodir aka yangi shogirdlar bilan, duet doshlar bilan, o'sha aytganingizdek Jaloliddin Rumiy boshqalarining ijrolari, rubobim bob kelib chalib beraman.
1: Desiz,
0: ana o'shalarni hammasini yorishga tayyor oriyat dono.
1: Shukrlarga yetkilay. Albatta, albatta, juda xursand bo'ldim sababiki hech qachon juda kuzatib eshitib boraman, yaxshi ko'rib eshitib boraman bu ko'rsatuvingizni, bu eshitirishingizni to'g'risini aytsam, lekin kutmagandim aynan opera san'atkorini taklif qilasizlar deb, lekin taklif uchun rahmat. Avvalo mazza qildim. Sababiki o'zgacha muxlislar, haqiqatan o'sha san'atni yaxshi ko'radigan muxlislar savol berar ekan, men endi yuragim shu yerda qoldi muxlislar bilan birgalikda. To'g'risini aytaman, albatta kelaman. Iloji bo'lsa o'sha keyingi safar orkestrni olib kelib, go'zal o'sha yigit-qizlarni olib kelib, mana shu yerda bir chiroyli yarim soat bo'lsa ham konsert bersak, muxlislar uchun biz boshimiz osmonga yetadi.
0: 2 soat qilamiz. Agar xo'p desangiz, mana shu joylarni surib, mana joyimiz juda katta.
1: Albatta.
0: Bugun siz uchun premyera, yangi chiroqlar yorilib turibdi.
1: Go'zal, ajoyib
0: atmosfera. Erta endi mana bu orqalarimizda Oriyat Dono ramzlari boshlanadi.
1: İnşallah.
0: Sizni ismingiz bilan bu ham bog'liq. Ramzlar yorilib turadi. Oriyat Dono ramzlari.
1: Biz tayyormiz. Xizmatga biz har doim tayyormiz. Xizmat xalq uchun, muxlislar uchun har doim tayyormiz biz.
0: Mana shu uchrashuvni tashkil etgan ukamizga O'ktam jonga rahmat. Mana shu O'ktam Bahodir aka, Ramz aka olib chiqsangiz nima deysiz? Nima deyman? Siz gaplashing, aka yo'q u dedim, xorijdayu desam, yo'q, kelib ketadi.
1: Albatta, men Kazanda edim, telefon qildi albatta. Kazanda katta festivalda edim, o'sha katta forumda edim. Shunday bo'lishiga qaramasdan juda xursand bo'ldim. Men so'radimki, qanday o'zi eshitadimi o'zi opera san'atkorini bu yoqdagi umuman haligi format boshqacha edi desam, aka dedi, birinchisi bo'ladi, zo'r qilamiz aka dedi. O'shaning uchun endi O'ktamni bilganligim uchun, ukamni bilganligim uchun men aytib qo'yib, Bahodir aka bilan birgalikda
0: ish qilaqanki
1: ajoyib suhbat bo'ladi deb keldim aka. Men o'ylaymanki, yaxshi suhbat bo'ldi.
0: Zo'r.
1: Rahmat.
0: Siz bilan endi o'sha yerda Humo arenada ko'rishamiz.
1: 30-kuni inshaalloh.
0: Albatta. Sog' bo'ling.
1: Taklif qilaman sizlarni ham.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling.
1: Rahmat. Rahmat.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yog'sa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa. Yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

xadimey tong o'tadi. Kun chiqadi xadimey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?

Bu can mudam senin adayın bulsun. Bu dil hamişe muttalayın bulsun. Bir can ne bular senge fida etmek için. Yüz canım eğer bulsa, fidayın bulsun.

Köngül der ki nasihat eyledim Allah Rabbul Yüz bala yetmez ki men ham bir bala buldum sanga Jomi jon birla Hızır suyi nasibimdir mudam Soqiyo dodir ki joh eyled Gado buldum sanga Qussa changidim navoyi topmadim ushoq aro To navoyidek asiru Be navo buldum sanga

sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayroliqni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.

0: kili yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Xadime tong o'tadi. Kun chiqadi xadime. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?